bu telefonunu bir kez al ya. Ne olur ya Allah aşkına. Hello. Ne oluyor ya? Allah aşkına telefonunu bir kez al.

işe elveda. Boş ver, boş ver her şeyi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak biliyorum. Yüreğim diyor ki boşuna bekleme. Aramaz gururundan seni çok sevdim.

Yeah, Gino G featuring MCRB RGG. Yeah, aşk her şeye bedeldir. Yeah.